0: Asorti Kuza Anoti.
1: Digital Cancer Eczema.
0: Kuzakta Vaira Bhatshe Ko Daat Tata. Mukta Hati Ko Upachar.
1: Mukta Ta Galama Masu Pahe Ko Upachar Shiva.
0: Ani Prishma Bhakti Mune Ko Kasmiti Upachar Shiva.
1: Sunda 2 sayı kara, Hatta ve Tarikasi Sada 2 sayı çağır.